0: Almanya'da da Türkiye'deki gibi emekli maaşıyla kiramızı bile ödeyemeyecek duruma mı geleceğiz? Senelerdir Almanya'da emeklilik maaşlarının gitgide yetmemeye başladığı konuşulur ve politikacılardan da bu sistemin bile günün birinde çökebileceği uyarıları yapılır. Almanya şimdi emeklilik sisteminde büyük bir reforma hazırlanıyor. Başbakan Friedrich Merz önderliğindeki federal hükümet emeklilik komisyonunun hazırladığı 33 maddelik reform önerisini kabul etti. Komisyonun hazırladığı öneriler arasında 63 yaşında emeklilik uygulamasının kalkması, 2031'den itibaren emeklilik yaşının yaşam beklentisine endekslenmesi gibi birçok yenilik var. Reform paketinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Başbakan Merz, hiçbir şey yapmamak seçenek değil diye konuşmuş ve şu cümleyi de eklemişti.
1: Wenn die Menschen länger leben und älter werden, dann müssen sie wenigstens einen Teil davon auch länger arbeiten.
0: Eğer ki vatandaşlar daha uzun yaşıyorlarsa bunun bir kısmını da çalışmalılar diyor burada başbakan. Peki bu reform gerçekten de gerekli miydi? Bu reformdan en çok hangi vatandaşlar etkilenecek? Bu sorulara uzmanımız Multikulturelle Forum Başkanı Kenan Küçük'le yapacağımız röportajda cevaplar arayacağız. Öncesinde ikimizden Erkan Aslan bize bu reform paketinin içinde neler var, neler değişecek? Ayrıntılarıyla aktaracak. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Almanya'nın emeklilik sistemi ciddi bir krizin içinde. Aslında yeni de değil bu kriz. Ancak yaşlanan nüfus ve baby boom'a olarak adlandırılan jenerasyonun son üyelerinin önümüzdeki yıllarda emekliliğe ayrılmasıyla sorunların daha da derinleşmesi bekleniyor. Bir çıkış yolu arayan Alman siyaseti ve tabii ki federal hükümet ülkede milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik sisteminin reformu için düğmeye bastı. Konunun detaylarını Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, uzun süredir hükümetin emeklilik sisteminde ne adım atacağı bekleniyordu. Bunun çerçevesi biraz da olsa belli oldu sanırım.
2: Evet Aydın, ve hepimizi, tüm çalışanları yakından ilgilendiren değişiklikler içeriyor Başbakan Merz önderliğindeki federal hükümetin emeklilik reformu. Reform önerilerini hazırlayan, federal hükümet bünyesinde faaliyet gösteren emeklilik komisyonu 33 maddelik bir öneri listesi hazırladı bu komisyon ve geçtiğimiz hafta hükümete sundu. Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlardan oluşan federal hükümet de kabul etti geçtiğimiz hafta bu önerileri. Başbakan Friedrich Merz önerilerin tanıtıldığı basın toplantısında konuştu ve hiçbir şey yapmamak seçenek değil dedi.
3: Immer weniger Beitragszahler müssen die Renten für immer mehr Rentner aufbringen. Deswegen mussten wir reagieren. Es ist allerhöchste Zeit. Nichts tun ist keine Option. Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen.
0: Yani cümlelerin özünde prim ödeyenlerin sayısı giderek azalıyor, emeklilerin sayısı ise artıyor diyor Almanya Başbakanı Merz.
2: Evet, bu yüzden de komisyonun hazırladığı tüm önerilerin hayata geçirilmesine vurgu yapıyor Almanya Başbakanı. Belirli maddelerin çıkarılması gibi bir lükslerin olmadığını söyledi Friedrich Merz geçtiğimiz hafta.
0: O zaman hızlıca hükümetin kolları sıvadığı emeklilik reformunun detaylarına gelelim Erkan. Ne bekliyor çalışanları ve emekliliğe ayrılacakları?
2: Tabii. Emeklilik reformunun öngördüğü en önemli maddelerle başlayalım Aydın. Buna göre emeklilik yaşı 2032 senesinden itibaren ortalama yaşam beklentisine endekslenecek. Bu da 2041 yılından itibaren mevcut emeklilik yaşı 67'nin üzerine çıkılacağı anlamına geliyor. Şöyle bir model öngörülmüş. 2041'den itibaren her 10 senede bir yarım yaş artması hedefleniyor emeklilik yaşının. Yani 2041'de emeklilik yaşı 67,5, 2051'de 68, 2090'lı yıllarda ise 70'i bulması bekleniyor emeklilik yaşının. Şunun altını çizmekte fayda var. Bu yaşam beklentisinin hali hazırdaki artışına göre hesaplanmış.
0: Evet, emeklilik reformunun en çok eleştirilen maddesi de bu oldu sanırım Şimdiye kadar. Üstelik fiziksel olarak ağır işlerde çalışanların durumuna dikkat çekiliyor bu maddede.
2: Evet, onların yaşam beklentisi daha düşük oluyor pek çok beyaz yakalıya göre. Ancak bu formülde toplumun ortalama yaşı baz alınmış. Oldukça tartışmalı haliyle emeklilik yaşını yaşam beklentisine endekslemek. Öneriyi hazırlayanlardan biri de ekonomist profesör Zilke Übelmeser, emeklilik komisyonunun üyeleri arasında. Übelmeser, yaşam beklentisinin ileride artmaması halinde emeklilik yaşının da yükselmeyeceğini ifade ederek savundu yaptıkları bu öneriyi.
4: Nach unserem Vorschlag soll das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Wir gehen immer davon aus, die Lebenserwartung steigt und steigt. Aber wenn sie sich mal verlangsamt, diese Entwicklung, dann würde eben auch natürlich das Renteneintrittsalter weniger schnell steigen und vielleicht auch mal gar nicht steigen.
0: Şimdi Erkan, emeklilik yaşı ve yaşam beklentisi endeksi tabii kime göre ve neye göre büyük bir tartışma konusu bu. Üstelik mevcut sistemde, yani şu anda olan sistemde 45 yıl prim ödedikten sonra 63 yaşında da emekliliğe ayrılma şansı vardı.
2: Evet ve tam olarak da bu uygulamanın kaldırılması da gündemlerinde federal hükümetin. Tarih verilmemiş bunun için, ancak komisyonun hazırladığı 33 maddelik paketin içinde bu öneride yer alıyor. Bu madde de eleştiriliyor haliyle kamuoyunda. 45 yıl prim ödemiş çalışanlara büyük haksızlık olduğu belirtiliyor 63 yaş uygulamasının kaldırılmasının. Ancak şöyle bir madde eklenmiş veya şerh düşülmüş erken emeklilik için: ağır işlerde çalışanlar veya sağlık sorunu bulunanlar için istisnalar öngörülmüş, detayları henüz net olmamakla birlikte.
0: Şimdi haberlerde öne çıkan bir diğer madde de emeklilik primlerinin borsada işletilmesiydi. Hı hı. Buna biraz açıklık getirelim istersen.
2: Bunu uygulayan bazı ülkeler var dünyada. Onlardan esinlenildiği söylenebilir. Örneğin İsveç, Norveç gibi ülkeler bir devlet fonu üzerinden emekli primlerinin bir bölümünü borsada işletiyor. Aynısını federal hükümet de öngörüyor Almanya için. Tabii bunun için önce bir devlet fonu kurulması gerekiyor. Şimdilik primlerin %0.5'i gibi bir rakam gündemde. Özellikle sol muhalefetin tepkisini çekti reform paketinin bu maddesi. Diğer iki önemli maddeye gelelim hemen emeklilik komisyonunun hazırladığı. Emeklilik primi ödeyenlerin sayısının artması öngörülüyor. Biliyorsun kendi işini yapan esnaf veya serbest meslek çalışanları resmi emeklilik sisteminden muaftılar bugüne kadar. Yani prim ödemek zorunda değillerdi. Onların da dahil edilmesi bekleniyor sisteme. Hatta hükümet fazla tepki çekmemek için milletvekillerini dahil etmiş prim ödemek zorunda olan gruplara.
0: Yani Erkan, futbol jargonuyla söyleyecek olursak topu göğüslerinde biraz yumuşatmışlar.
2: Öyle denebilir gerçekten. Dikkat çeken bir diğer değişiklikse Almanya'da mini job olarak tanımlanan işleri kapsıyor Aydın. Bunlar haftada belirli bir süre çalışabileceğiniz ve 2026 itibariyle ayda sadece 603 euro kazanabileceğiniz işlerdi. Garsonluk gibi örneğin. Bu grup da emeklilik sistemine prim ödemiyordu. Mini jobların tamamen kaldırılması öngörülmüş emeklilik komisyonunun hazırladığı önerilerde. Artık mini job kapsamındaki işleri sadece öğrenciler üstlenebilecekmiş. Reformun tanıtıldığı basın toplantısında Federal Çalışma Bakanı Beryl Bas da vardı. Bas bu paketi hayata geçirmek istediğini söyledi.
5: Ich will hier deutlich sagen, ich möchte dieses Paket umsetzen. Wir müssen dafür noch sicherlich auch in unseren eigenen Reihen die Fraktionen mitnehmen.
0: O zaman federal hükümetin düğmeye bastığı tarihi emeklilik reformuna gelen tepkilerle devam edelim Erkan. Sol Parti öne çıktı sanırım daha çok burada.
2: Evet, Sol Parti ve yeni eş başkanları Luigi Panciano. Panciano mecliste hedef aldı federal hükümeti. Bu reformla emekli aylıkları ne yükseliyor ne de garanti altına alınıyor dedi Panciano. Buna emeklilik komisyonu değil kesinti komisyonu denir dedi Sol Parti eş başkanı.
6: Die Vorschläge der Rentenkommission zeigen deutlich, die Rente soll nicht gesichert werden oder steigen, sondern mit dieser Reform soll die Rente gekürzt werden. Das ist keine Rentenkommission, das ist eine Kürzungskommission.
2: Sol Parti'nin yeni lideri emeklilik yaşının yaşam beklentisine endekslenmesini de sert bir dille eleştirdi. Zengin ve yoksul arasındaki en önemli farkın yaşam beklentisinde öne çıktığını vurguladı Sol Parti eş başkanı Panciano.
6: Wir sollen länger arbeiten, weil wir länger leben. Auch das ist eine massive Rentenkürzung. Denn was Sie verschweigen, der Unterschied zwischen arm und reich zeigt sich nicht nur im Vermögen, es zeigt sich auch bei der Lebenserwartung.
0: Şimdi Erkan, girişte de söyledik, federal hükümet komisyonun hazırladığı 33 maddelik emeklilik reformunu kabul etti. Bundan sonra takvim tam olarak nasıl işleyecek?
2: Şöyle, iktidar partileri yani Hristiyan Birlik ve SPD önce gruplarında görüşecekler önerileri. Grupların önerileri kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta koalisyon zirvesi de toplanacak. Orada da masaya yatırılacak komisyonun yaptığı öneriler. Çalışma Bakanı Baas, meclisin yaz tatilini dönmesiyle ilk yasa tekliflerinin değişikliklerinin oylanabileceğini söyledi geçtiğimiz hafta.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda göç, eğitim, entegrasyon, ayrımcılıkla mücadele ve kültürler arası diyalog alanlarında çalışmalar yürütmekte olan Multikulturelle Forum Derneği Başkanı Kenan Küçük var. Merhabalar Kenan Bey.
7: Merhaba.
0: Kenan Bey, Almanya'da neden emeklilik sisteminde böylesine kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyuldu? Bugünkü sistem neden sürdürülemez?
7: Almanya'daki emeklilik sistemine duyulan ihtiyaç aslında yeni değil. Bundan tahminimle 10-15 yıl önce de aynı tartışmalara maruz kaldı. Biliyorsunuz emeklilik yaşı 65'ten 67'ye çıkarıldı. Yeni değil. Bu tabii onun devamı. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Tabii ki burada emekli sandığına Beitrag, yani para ödeyen çalışan sayısındaki azalma, bunun karşılığında da emekli sandığından emekliye ayrılan nüfusun artmasıyla birlikte böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu söyleniyor, düşünülüyor. Çünkü bir dönem 10-12 çalışan bir emekli maaşını karşılıyordu. Şu anda tahminen 4 çalışan bir emeklinin maaşını, emekli maaşını karşılıyor. Buna neden gerek duyuldu? Biliyorsunuz emeklilik sigortasına yatırılan ödeneklerin özellikle düşük ücretlerin düşük olmasından kaynaklanan ödenen rakamın düşük olması bile bunlardan bir tanesi bir etken olarak görülüyor.
2: Şimdi hükümetin hiçbir şey yapmamak seçenek değil mesajı olmuştu. Sizce gerçekten reform kaçınılmaz mıydı?
7: Bu reform kaçınılmaz gibi düşünse de sadece yani çalışana bunun şeyini yüklenmesi ben pek doğru bulmuyorum. Bu çok geniş kapsamlı aslında değerlendirilmesi gerekir. Harcamaların da aynı zamanda azaltılması gerekiyor. Sadece çalışanların ödediği ödentilerin artırılarak veyahut da yaş oranının yukarıya çekilerek bu sorunu çözeceğiniz tahmin etmiyorum.
2: Şimdi emeklilik reformları biliyorsunuz toplumda genelde bir endişe yaratır. Sizce bu paketten en çok hangi kesimler etkilenecek ve kamuoyunda nasıl bir tartışma bekliyorsunuz?
7: Tabii ki çalışanlar çok farklı alanlarda çalışıyor. Şöyle düşünelim, 20 tane çocuğa bakan bir çocuk yuvası öğretmenini düşünün. 67 yaşında, 68 yaşına kadar çalışması gerekiyor. Veyahut da 20-25 tane sınıfında öğrenci olan bir öğretmeni düşünün. Veyahut da aynı zamanda sağlık alanında, sağlık bölümünde çalışan bir çalışanı düşünün. Bayağı

0: sisteminin geleceği konusunda son yıllarda farklı modeller de konuşuldu. Sizce uzun vadede nasıl bir emeklilik sistemi daha sürdürülebilir olur?
1: Yani eğer emeklilik kasasını biz bir dayanışma kasası olarak eğer görmek istiyorsak, o kasaya herkesin katkı sunması gerekiyor. Sadece çalışan işçinin veyahut da sözleşmeli memurdan alınanla karşılanmaz. Buraya diğer meslek gruplarında katılması gerekiyor. Örneğin memurların bu emeklilik sigortasına dahil edilmesi gerekiyor. Buna milletvekilleri, avukatlar, doktorlar, diğer meslek gruplarında eklenmesi gerekiyor. Çünkü bir emeklilik sandığı bir dayanışma sandığı olarak değerlendirdiğimizde bu tüzel meslek gruplarının da aynı sandığa para yatırarak aynı sandıktan emekli olduktan sonra emekli maaşı almaları gerekir diye düşünüyorum. Yoksa sadece bir iki alanda çalışan insanın ödentileriyle bu iş karşılanmaz. Yani bu aradaki işsizliğin ortadan kaldırılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki sizce bu Almanya'da olur mu? Çünkü her emeklilik reformunda sizin bahsettiğiniz konu gündeme gelir. Memurların da emeklilik kasasına ödeme yapması ve her seferinde de hiçbir hükümet bu yasaya cesaret edemez. Siz ne diyorsunuz? Almanya'da böyle bir şey mümkün mü?
1: Almanya'da böyle bir şey mümkün olması gerekiyor. Artık kaçınılmaz bu. Yani sürekli bir tarafa arkaya doğru itilerek bunun altından kalkma şansına sahip değiliz. Yani tamam, ülkede belli bir miktar memur statüsünde olan çalışan ihtiyaç duyulabilir. Örneğin bir polis memuru gibi falan. Ama şimdi mektup dağıtan bir postacının da memur olmasının bence şu gelinen noktada bir mantığı yok. Yani bunun bu şekilde devam etme şansına sahip değiliz. Yani bunun bir an önce bir reformla kaldırılması gerekiyor. Yoksa sürekli ödenen baytrakların artırılması ve yaşın artırılarak bu işe çözüm aramak bence çok akıllı ve mantıklı değil.
0: Şimdi bu demografik değişimden dolayı emeklilik sisteminde problem yaşayan tek ülke Almanya değil, özellikle Avrupa'da. Peki diğer ülkeler nasıl bir çözüm buluyorlar bu probleme? Almanya bu örneklerden bir şeyler öğrenebilir mi?
1: Yani diğer Avrupa ülkelerinin istatistikleri tanımıyorum ama bazı istatistikler diğer ülkelerdeki emeklilik oranının daha yüksek ve yaşın daha düşük olduğunu bize gösteriyor. O anlamda diğer Avrupa ülkelerinden bu tür örnekler de tabii alınabilir. Örneğin ben şu anda Türkiye'deyim. Türkiye'deki bir emeklinin gerçekten yani evinin kirasını ödeme şansına sahip değil. İnsanlar emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürdürmek istiyorlar. O anlamda özellikle Almanya'nın bu konuda kendi geçmişte çalışan insanının rahat etmesi konusunda ne gerekliyorsa onu yapması gerekiyor. Tamam, biliyoruz sandığa ödenen ödentinin belki düşmesi bir sorun olabilir ama aynı zamanda da emekli sandığından yapılan harcamaların da göz önünde tutulması gerekiyor. Örneğin çok ağır bir bürokrasi var Almanya'da. Yani bürokrasinin ağır olması aynı zamanda büyük bir maddi kayba neden oluyor. Yani bu tüzel yöntemlerin de göz önünde bulundurması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bazı Avrupa ülkelerinde bu olay biraz daha emekliler lehine diye düşünüyorum.
0: Peki bugün çalışan gençler ve orta yaş grubundakiler bu tartışmaları, gelişmeleri nasıl okumalı? Yani önümüzdeki 10-20 sene içerisinde emeklilik konusunda onları neler bekliyor sizce?
1: Yani gençler için gerçekten çok daha zor. Onun için şu anda gençlerde şöyle bir mantık var. Yani zaten emekli olmayacağız, emekli maaşımız çok düşük olacak, niye çalışayım falan gibi bir mantık da var. Bu anlamda gençlere benim önerim, özellikle çok erken yaşta iş yaşamına girmeleri çok önemli. Belki sigorta yaparak bu mesafeyi kapatmaları söz konusu olabilir. Aynı zamanda belki tabii imkanlar dahilinde mümkünse ek yatırım yaparak da ileriye yönelik kendi gelecekleri, kendi emeklilik konusunda kendileri için bir şeyler yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten 15-20 sene sonra emekli alacak bir gencin emekli sandığından alacağı parayla yaşama şansı şu anda pek olumlu gözükmüyor.
0: Multikulturel Forum Başkanı Kenan Küçük emeklilik reformunu bizler için yorumladı. Çok teşekkürler Kenan Bey.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Almanya'da büyük bir emeklilik reformu bizi bekliyor. Merz hükümeti 33 maddelik bir reform paketi hazırladı. Biz de Kozmo Türkçe'de bugün bu pakete yakından göz attık. Ekibimizden Erkan Aslan bize reform paketinde hangi değişikliklerin olduğunu ayrıntılarıyla aktardı. Sonrasında Multikulturel Forum Başkanı Kenan Küçük ile bir röportajımız oldu. Kenan Küçük de Almanya'daki demografik değişimden dolayı bir reform paketine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fakat aslında en büyük adımın memurların da emeklilik kasasına ödeneceği.

0: deme yapmasının sağlanması olacağının ve bu adımın artık atılması gerektiğinin de altını çizdi. Biz sizler için Almanya'daki emeklilik problemini yakından takip edeceğiz. Siz de bizim yayınlarımızı takip edebilirsiniz. ARD Sound üzerinden bütün bölümlerimizi dinleyebilir. Facebook'taki Kozmo Türkçe hesabımızda da daha birçok farklı haber bulabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.